0: hiçbir radyoda duymadığın türküler. Bozlaklar birazdan senin için burada. Oğuz Efendi.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

Git güle güle sevgilim. Yolların açık olsun. Mutlu bir yuva kurarsan, inan isteğim olsun. İnan isteğim olsun.

gör, gör. Her şeyin bir ilki, bir sonu var. Malum sen benim ilkimdin. Bak şimdi de sonum oldu. Sonum oldu. Eyvallah.

0: Yozgat'ın sesi Oğuz Efem.
1: Vay aklıma kimler için ağlamadım ki, kimler için yüreğimi dağlamadım ki, hepsi boşmuş, hepsi

0: uzaklarda benden ayrı gezersen, haydayım da hatırımı sor beni. Dağdaşa, burada kuşa, sor beni. Sor beni.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz FM'de. Dinlemede kal. Dinlemede kal.

0: Gülpar Renault'la ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendim.

Bundan tam 107 yıl önce yolculuk sürüyor. 16 Mayıs'ta yola çıkan Bandırma vapuru içinde koca yürekli bir lideri taşıyor. 17 Mayıs akşamı başlayan sis ve ardından gelen kötü hava şartları geride kalmış İngiliz donanmasına ait gemilere yakalanmadan kıyıya yakın bölgede bugün öğle saatlerinde Sinop açıklarında olan Bandırma vapurunun yolculuğu sürüyor.

Efendim 18 Mayıs 2026 Pazartesi sabahında programımızın başında bir selam ilettik Bandırma Vapuru'na. Yolculuk sürüyor bir milletin kurtuluşuna. Yarın varacaktır elbet Samsun'a. Yarın 19 Mayıs özel programımız öncesinde ufak bir hatırlatma yapalım dedik. Hani günümüz evlatlarımız sorarsa sizlere anlatırsınız sarı saçlı, mavi gözlü, yakışıklı ve bir o kadar da cesur liderimizi. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatan için can veren tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Sıcak gündemle birinci sayfa programına başlıyoruz değerli dinleyenler. Hürmüz'de sıcak dakikalar sürüyor. Amerika Başkanı Donald Trump İran'la müzakere sürecine ilişkin bir açıklama yaptı. İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor ifadelerini kullandı. Trump ekledi, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak, zaman çok önemli dedi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian da Amerika ile İsrail'in ülkedeki ayrılıkçı grupları silahlandırdığı karmaşa çıkarmaya çalıştığını ileri sürdü değerli dinleyenler. Ve İran'da devletin maslahatını teşhis konseyi üyesi ve eski devrim muhafızları ordusu genel komutanı Muhsin Rızai katıldığı bir televizyon programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Sabrımızın bir sınırı var ifadelerini kullandı Rızai. Tahran'daki Venek Meydanı'nda halka silah eğitimi veriliyor iddiaları var. İran'ın başkenti Tahran'da yer alan Venek Meydanı'nın üzerinde askeri kıyafet bulunan 3 kişi kurulan platformda halka silah eğitimi veriyor denilmiş. İran daha iyi bir teklif sunmazsa çok daha sert bir şekilde vurulacak. Amerika'nın yine İran'a tehditleri sürüyor. Sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdüreceğiz değerli dinleyenler. Ayrıca Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomasi trafiğini sürdürüyor. Hem Amerika tarafı hem İran tarafında görüşmeler sürüyor. İtidale çağrılıyor ve bölgede bir barışın tesisi için var gücüyle çalışan Türkiye Cumhuriyeti Devleti Dışişleri Bakanlığı marjında İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir görüşme gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan görüşmede müzakere sürecindeki son durumun ele alındığı aktarılmış değerli dinleyenler.

Efendim devam ediyoruz. Birinci sayfa haberlerini, detay haberlerini, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. 18 Mayıs sabahında değerli dinleyenler. Zelenski duyurdu, Rus hava savunmasını açtık. Rusya'nın kalbine darbe, Moskova alev alev yanıyor denilmiş. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Ukrayna dronlarının Moskova'yı vurduğunu duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı ülkenin çeşitli bölgelerinde 586 Ukrayna insansız hava aracını düşürdüklerini duyurdu. Ukrayna lideri Zelenski, Rus hava savunmasını açtık, dronlarımız Moskova'yı vurdu ifadelerini kullandı. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise yerel saatte sabah 07.09'a kadar İHA saldırılarının devam ettiği kaydedilmiş, Moskova'da havalimanına İHA parçaları düştüğü belirtiliyor. Rusya'dan Ukrayna Zaporijya nükleer santraline topçu saldırısı düzenlendi haber başlığı var. Detaylara yer verilmiş değerli dinleyenler. Ölüm kuyusu deniliyor, Aksaray'da yürek yakan facia denilmiş. Aksaray'da temizlemek için girdikleri kuyuda zehirlenen iki kardeş ve akrabaları hayatını kaybetti. Durumu ağır olan bir kişinin tedavisi ise sürüyor denilmiş. Kuyu temizlerken zehirlendiler. Ölüm kuyusu haber başlığı yer alıyor. Aksaray'da kuyu temizliği can aldı, 3 kişi hayatını kaybetti. Bir kişi ağır yaralı deniliyor.

Yerini açıyor. Dev traktör markaları, son teknoloji tarım makineleri, hayvancılık ekipmanları, yüzlerce firma, binlerce ziyaretçi. Ayrıca Türkiye'nin dört bir yanı

0: otel yanında. Tarımın, ticaretin, lezzetin de üretimin büyük buluşmasını kaçırmayın. Organizasyon Şov Fuarcılık.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimesgut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Efendim birinci sayfa programındasınız. Radyonuzda birinci sayfa haberlerini, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz değerli dinleyenler. Eyüpspor ligde kalmayı başardı deniliyor. Fenerbahçe Süper Lig son hafta maçında Eyüpspor'la 3-3 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Eyüpspor ligde kaldı. Kadıköy'de oynanan mücadele 3-3 sona erdi ve Eyüpspor ligde kaldı deniliyor. Antalya Spor'sa küme düşen bir diğer takım oldu denilmiş. Kasımpaşa Süper Lig'e tek golle tutundu deniliyor ve Kayseri Spor Lig'e 3 puanla veda etti. Gençler Birliği ise 3 golle ligde kalmayı başaran bir diğer takım oldu deniliyor. Spor haberlerimizin detaylarını sizlere aktaracağız değerli dinleyenler. Kavga ihbarına gitmişlerdi. Dün Çorlu'dan, Tekirdağ'dan acı haber geldi deniliyor. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına giden polis ekiplerine ateş açıldı. Açılan ateşte polis memurları Erkan Tütüncülerle Emrah Koç şehit oldu. Saldırgansa yaralı olarak ele geçirildi deniliyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Fethiye'de ormanlık alanda yangın, Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı deniliyor. Tabi sıcak havaların başlamasıyla orman yangınları da kendini göstermeye başladı. Aman dikkat diyoruz, orman yangınlarına karşı geçtiğimiz yıllardan alacağımız önemli dersler var. Bu dersleri yerine getirmemiz gerekiyor değerli dinleyenler.

Amerika Başkanı Donald Trump, İran'la müzakere sürecine ilişkin bir açıklama yaptı. İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor ifadelerini kullandı. Trump ekledi, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak, zaman çok önemli dedi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian da Amerika ile İsrail'in ülkedeki ayrılıkçı grupları silahlandırdığı karmaşa çıkarmaya çalıştığını ileri sürdü değerli dinleyenler. Ve İran'da devletin maslahatını teşhis konseyi üyesi ve eski devrim muhafızları ordusu genel komutanı Muhsin Rızai katıldığı bir televizyon programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Sabrımızın bir sınırı var ifadelerini kullandı Rızai. Fenerbahçe Süper Lig'in 34. ve son haftasında Eyüpspor'a karşı evinde ilk yarıyı 2-0 geride kapattı. Mücadelede etkisiz bir oyun ortaya koyan Sarı Lacivertlere taraftarlar ıslıkla tepki verdi deniliyor. Haklı bir nedenleri var taraftarın elbette. Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Antalya Spor'da sahasında Kocaeli Spor'u 1-0 mağlup etmesine rağmen sezonu 16. sırada tamamladı ve 1. lige düşen son takım oldu deniliyor. Spor haberlerimiz böyleydi, detaylar yine önümüze geldikçe sizlere aktarılacak değerli dinleyenler.

haberlerini sizlere aktarmayı sürdürüyoruz değerli dinleyenler. Haber başlıklarına göz atacağız. Dünden bugüne yaşanan birinci sayfa haber başlıklarının detaylarına bakalım. Zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü deniliyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ikisi ağır olmak üzere 11 kişinin yaralandığı belirtilmiş ve o fotoğraflara yer verilmiş. Antalya Spor küme düştü, taraftarlardan başkana sert tepki deniliyor. Barcelona'dan tarihi başarı, iç sahada 19 maçının 19'unu da kazandı deniliyor. Fenerbahçe tribünlerine hareket yapan Seyfettin Anıl Yaşar, görüntüler yapay zeka ürünüdür ifadelerini kullanmış. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri de belli oldu deniliyor. Çelik'ten Tekirdağ'da şehit olan polisler için başsağlığı mesajı, İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın açıklamaları var. Türkiye Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşuyla mazlumların sesi, adaletin savunucusu ve küresel meselelerde söz sahibi bir ülke haline gelmiştir ifadelerini kullandı. Fatih Tekke, iyi geçen bir sezon sonuna yakışmayan oyun ve skor sergiledik ifadelerini kullanmış. Ukrayna Rusya'nın kalbini vurdu, Zelenski açıklama yaptı deniliyor. Metin Diyadi'den açıklamalar var. Gençler Birliği'nin varlığı için ligde kalmak çok önemliydi ifadelerini kullanmış. Yine detay haberlerini, haber başlıklarını sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.

FM birinci sayfa programındasınız. Radyonuzda birinci sayfa haberlerini, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz değerli dinleyenler. Kavga ihbarına gitmişlerdi. Dün Çorlu'dan, Tekirdağ'dan acı haber geldi deniliyor. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına giden polis ekiplerine ateş açıldı. Açılan ateşte polis memurları Erkan Tütüncülerle Emrah Koç şehit oldu. Saldırgansa yaralı olarak ele geçirildi deniliyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Fenerbahçe Süper Lig son hafta maçında Eyüpspor'la 3-3 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Eyüpspor ligde kaldı. Kadıköy'de oynanan mücadele 3-3 sona erdi ve Eyüpspor ligde kaldı deniliyor. Antalyaspor'sa küme düşen bir diğer takım oldu denilmiş. Kasımpaşa Süper Lig'e tek golle tutundu deniliyor ve Kayserispor Lig'e 3 puanla veda etti. Gençler Birliği ise 3 golle ligde kalmayı başaran bir diğer takım oldu deniliyor. Fethiye'de ormanlık alanda yangın, Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı deniliyor değerli dinleyenler. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ikisi ağır olmak üzere 11 kişinin yaralandığı belirtilmiş ve o fotoğraflara yer verilmiş. Antalyaspor küme düştü, taraftarlardan başkana sert tepki deniliyor. Ukrayna Rusya'nın kalbini vurdu, Zelenski açıklama yaptı deniliyor. Metin Diyadil'den açıklamalar var. Gençler Birliği'nin varlığı için ligde kalmak çok önemliydi ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler.

0: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında.
1: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
2: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
1: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
2: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
1: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
2: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu

0: veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, Çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72. www.çetinlertarım.com. Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
1: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni. Değerli hemşerilerimiz, sizden aldığımız güçle Hekimoğlu Motorlu Araçlar olarak yeni yerimizde hizmete başladık. Renault ve Dacia satış ve yetkili servis, ikinci el araç alışı ve satışı, tüm marka model araçlarınızın ekspertiz, hasar tespit, hasar onarımı, kaporta onarımı ve kaporta boya işleri yetkili servisimiz tarafından özenle yapılmaktadır. Aksa, Ak, Neova, Kuik sigorta acenteliklerimizle trafik, kasko, yangın, iş yeri, DASK ve tarım sigortaları, aracılık hizmetleri de Hekimoğlu Sigorta'da. Hekimoğlu Motorlu Araçlar Renault ve Dacia Plaza, Sorgun Yozgat Karayolu 7. kilometre Babalıköy'ü mevkii numara 130 Sorgun. İletişim 0354 415 0951 0354 415 0951.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

Yavaş yavaş programımızın son bölümlerine yaklaşıyoruz. Haber başlıkları ve detay haberlerini sizlere aktarmayı sürdürüyoruz değerli dinleyenler. Amerika'da hava gösterisi sırasında facia deniliyor. İki uçak havada çarpıştı. Paniğin yaşandığı kazada uçaklarda bulunan 4 pilotun da fırlatma koltuklarını kullanarak kurtulduğu duyurulmuş değerli dinleyenler. Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı milyonlarca liralık para transferi karşısında eşinin hamileliğini öne sürüp serbest bırakılmayı talep etmişti. Öte yandan 244 sayfalık ifade dosyasına yansıyan mal varlığı listesinde lüks araçlar ve İstanbul'daki gayrimenkuller dikkat çekiyor denilmiş. Aksaray'da temizlemek için girdikleri su kuyusunda zehirlenen iki kardeşli akrabaları hayatını kaybetti. Üç kişinin hayatını kaybettiği olayda ağır yaralanan bir kişinin de hastanedeki tedavisi sürüyor, olayla ilgili soruşturmada devam ediyor denilmiş. Gençler Birliği Trabzonspor'u 3 golle devirdi deniliyor. Eyüpspor Fenerbahçe karşısında son nefeste lige tutundu denilmiş. Okan Buruk'tan Icardi ve Lemina yanıtı deniliyor. Şampiyon Galatasaray Kasımpaşa deplasmanında kayıp denilmiş. Özgür Özel Balıkesirlere seslendi. Haber başlıkları böyleydi değerli dinleyenler.

Tekirdağ Çorlu'da silahlı kavga olayına müdahale ettikleri sırada şüpheli şahsın ateşli silahla karşılık vermesi sonucu iki polis memuru şehit oldu deniliyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tekirdağ Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli iki polisin silahlı kavga olayına müdahale ettikleri sırada şehit olduklarını açıkladı. Çiftçi sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tekirdağ Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç, silahlı kavga olayına müdahale ettikleri esnada şüpheli şahsın ateşli silahla karşılık vermesi sonucu şehit olduğu, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz değerli dinleyenler. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda'daki Ebola salgınının uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu oluşturduğunu ama pandemi acil durumu kriterlerini karşılamadığını duyurmuş değerli dinleyenler. İlkay Gündoğan'dan taraftarları heyecanlandıran transfer açıklaması, Keçiören Belediyesi'nden Cidden ve Cem Ersever tepkisi sonrası açıklamalar deniliyor. Ankara Barosu'na kayıtlı avukat İsmail Sami Çakmak, Cumhurbaşkanlığı'na Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında şikayette bulundu. Çakmak şikayetinde Bakan Gürlek'in soruşturmalarda dosya bilgilerini afişe ettiğini ve bu durumun Hakimler ve Savcılar Kurulu'na güveni tartışmaya açtığını belirtmiş şikayetinde değerli dinleyenler. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, aile şoförü Gökhan Cumalı üzerinden gündeme gelen para trafiği iddialarına yanıt verdi deniliyor. Daha önce Sabah gazetesi servis etmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in aile şoförü Gökhan Cumalı'nın dijital materyallerine ilişkin bilirkişi incelemesinin tamamlandığı incelemelerde Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile para transferlerine ilişkin yazışmalar bulunduğu iddia edilmişti Sabah gazetesinde değerli dinleyenler.

0: Süzgen inşaat malzemeleri. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir hizmetle kereste almadan önce mutlaka bize danışın. Çam kereste, ladin kereste, selvi kereste. Her ölçüde 5'e 10, 10'a 10, üçlük, dörtlük kalıp tahtası, çatı tahtası çeşitleri, bims, tuğla, kiremit, kum, çatı şiltesi, membran, inşaat çivisi ve tel çeşitleri, inşaat demiri çeşitleri, dış cephe köpüğü, yalıtım malzemeleri ve daha birçok ürünle hizmetinizdeyiz. Şok kampanyalar ve uygun fiyatla 50.000 TL ve üzeri alışverişimize özel çekilişe umre hediyesi ve sürpriz hediyeler. Süzgen İnşaat Malzemeleri, İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. İletişim 0544 524 7337 0544 524 7337.
1: Programımızın son bölümüne geldik. Son bölümde yurtta hava durumuna göz atacağız ve vedamızı gerçekleştireceğiz. Bakalım bugün yurtta hava nasıl olacak? Yapılan son tahminleri sizlere aktaralım değerli dinleyenler. Ülkemiz geneli bugün parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Konya dışında İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Şanlıurfa dışında ve Kırklareli ile Kütahya ve Isparta çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çorum dışında Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sivas, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor denilmiş. İç Anadolu ile Karadeniz'de 3 ila 5 derece hava sıcaklığının azalacağı tahmin edilmekte. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, doğu kesimlerde ise güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor denilmiş. Kuvvetli yağış uyarısı yapılmış Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli dinleyenler. 18 Mayıs 2026 Pazartesi sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Yarın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı özel programımızda yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüz olsun. Şimdiden bayramınız kutlu olsun efendim.

0: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 21 06. Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de, Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763. Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177. Sorgun Şubesi 0544 838 9720.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
2: Doğan Soy Motor'da stokları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancar Su Motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, Ağaç Kesim Motorları, Benzinli ve Dizel Su Motorları, Bahçe Çapa Makineleri, Motorlu Çim Biçme Makineleri, Motorlu Ot Tırpanları, Eko Motorlu Testere, Süt Sağım Makineleri, Hamur Karma Makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
3: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
4: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Cansever Mühendislik ve Müteahhitlik.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Büyük Birlik Partisi'nin Yozgat İl Kongresi parti yöneticileri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. Genel Başkan Yardımcısı Samet Bağcı, adalet, liyakat ve Anadolu'nun kalkınması gibi konulara değindi. Yozgat Aile Platformu Süleyman Koçağan liderliğinde Büyük Cami önünde temiz ekran hareketini duyurarak ekranlardaki ahlaki yozlaşmaya karşı sert uyarılarda bulundu. Katılım Türkiye genelinde genişti. Sorgun Kaymakamı Abdurrezzak Can Polat ilçe merkezindeki esnafları ziyaret etti. Esnafın taleplerini dinleyerek hayırlı kazançlar temennisinde bulundu. Ziyaretlerden memnun kalan vatandaşlar Can Polat'a teşekkür etti. İsrail Güney Kıbrıs'a 2500 asker konuşlandırarak bölgedeki askeri ve siyasi etkinliğini artırdı. Uzmanlar bu durumun Doğu Akdeniz'de gerilimi yükselttiğini belirtiyor ve Türkiye'nin güvenliğini tehdit ettiğini vurguluyor. Rasim Ozan Kütahyalı yasa dışı bahis ve para aklama suçlamalarıyla gözaltına alındı. Kütahyalı 46 milyon liralık para trafiğinden sorumlu tutulmakta ve borcunu ödemek için bu sisteme girdiğini savunmaktadır.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 59 kuruştan, gram altınsa 6720, 3 lira 93 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Antalya Spor, Süper Lig'in son haftasında Kocaeli Spor'u yenmesine rağmen küme düşen son takım oldu. 2013-2014'ten beri düşüşü yaşıyor. Galatasaray, Victor Osimhen'in arkasında oynayabilecek Bertu Yıldırım'ı transfer etmek için Başakşehir ile görüşmelere başladı.
1: Hava durumu.
2: Yozgat için bugün hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 14 derece. Sorgun için bugün hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 15 derece. Sarıkaya için bugün hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 10 derece. Akta Madeni için bugün hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 10 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi, lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533-684-8101, www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Yozgat'ın Sesi, Oğuz FM.

Sabahlar, hayırlı sabahlar, hayırlı haftalar. Bugün 18 Mayıs 2026 günlerden pazartesi 09.05 Türkiye'nin saatleri. Bölgenin güçlü sesi, Yozgat'ın sesi Oğuz FM'de. Perdicim Alışveriş Merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Keyifli güzel bir hafta olsun. Bol kazanç, bereket, sağlık, sıhhat, huzur diliyorum tüm

0: keyifli, güzel bir gün olsun, güzel bir hafta olsun hepimiz için. Sesimizin, yüreğimizin, sevgimizin ulaştığı herkese, her kesime de saygılar, selamlar, hayırlı sabahlar. Görelim kimler nerelerden bizlerle 0530 034 66 66 aracılığıyla iletişim kurabiliyoruz arkadaşlar. Erdicim Alışveriş Merkezi katkılarıyla başladık. Hoş geldiniz.
1: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
2: Kardeşim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.

0: Yıldız FM WhatsApp istek hattı 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
1: Kardeşim alışveriş merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.
2: Evet, hoş geldiniz. Günaydınlar, günaydınlar. Sedat Sorgun'dan aramızda iyi günler. Ferdi Tayfur'dan söz geçmiyor gönlüme. Şarkısını tüm Oğuz FM dinleyenlerine ve Recep Usta'ya, yanında çalışanlara armağan ediyorum. Kolay gelsin, teşekkürler demiş. Biz teşekkür ederiz. Günaydın, günaydın. Mecnun Varlık Sorgun'dan günaydınlar, hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar efendim. Yolunuz açık olsun. Bulutlar küme küme yine gökyüzünde. Yoldayız. Hoş geldiniz. Hülya Sorgun'dan burada. Günaydın Hülya.

Evet, idaş, yatak, baza, başlık çeşitleri, evlerimize hava katacak birbirinden şıkalı ve kesme halı yolluk çeşitleri, her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri, evlerimizi şımartacak aksesuar çeşitleri, PR Kardin yemek takımları, çelik setler, kahvaltı setleri, çay setleri ve daha sayamadığımız onlarca ürün ve marka. Perdecim Alışveriş Merkezi'nde tül perde Zebra, store perde, ahşap ve metal jalüziler, sandalyeler, masa çeşitleri, zigon sehpalar, bahçe mobilyaları, hatta masalar, salıncaklar bile. Perdecim Alışveriş Merkezi, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak, Akdağ Madeninde hizmetinizde sevgili dostlar. Şöyle bir mesajlara bakacağım, Ferdi Baba gelecek. Evet, günaydın, mutlu haftalar Nalan Hanım. Ben Sorgun'dan Hülya, inşallah bu haftayı atlatırım hayırlısıyla diyor. Yoğun temizlik beni bekliyor valla, seni mi beni mi Hülya? Cümleten hepimizi yani. Bitirenler var, biliyor musun, bitirenler var. Biz başlayamadık bile. Yani Hülya yine şanslı, başlamış iş bitmiş iştir. Daha bakalım biz, işimiz zor. Demiş ki Mehmet Başkağ'dan, hiç gelememişim var şarkısını istiyorum diyor. Çalarsan sevinirim çünkü iş yaparken hareketli müzik dinlemeyi seviyorum. Tüm Oğuz FM dinleyenleri için gelsin. Sizlere gelsin, sağlıklı kalın. Bir sakin sakin, yavaş yavaş, acele etmeden, bir şeylik olmasın, kaza olmasın. Yağmur Sarıkaya'dan aramızda. Yağmurum hoş geldin. Kelebekler göndermiş, güneş göndermiş bana. Canımsın, günaydın. Salim Kizir Çekerek'ten aramızda. Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar Nalan Hanım. Ben Çekerek Devlet Hastanesi'nden, Salim Kizir Çubuklu Yaşar'dan Karam çalar mısın demiş. Onu da alalım listeye. Bu parçayı bugün doğum günü olan hastanemizin bilgi merkezini yöneten bilgi işlem sorumlumuz, ayrıca yakışıklı ve genç beyefendimiz Halil İbrahim Batuk'a armağan ediyorum. Doğum gününü kutlarım demiş o da. Nice yıllara diyelim. Sağlık, saat, afiyetle inşallah sevdikleriyle. Musa Doğan Sorgun'dan burada. Günaydın Nalan Hanım. Günaydın Musa. Hoş geldin. Hayırlı sabahların olsun demiş cümlemize. Sizin Hüseyin Altın'dan Cennetim Sensin parçasını istiyorum. Hemen alalım listeye. Bu hayatı bana cennet yapan yarenime gelsin. İyi yayınlar, hayırlı günler Nalan Hanım. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Aldım listeye parçaları. Kısa bir aramız var ama önce Ferdi Baba.

0: Oğuz FM reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Samedeut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Samedeut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
1: Bayramı paylaştıkça güzelleşir. Hazırlığı ise güven ister. Bebek köyümüzün tertemiz havasında yetişen küçük baş kurbanlarımızın yanı sıra büyük baş kurbanlıklarımızla da sizlerin hizmetindeyiz. Neşet Gülmez ve Ömer Turan güvencesiyle her bütçeye uygun seçenekler, İslami usullere uygun kesim, ücretsiz temizleme. Sarıkaya Bebek Köyü'nde siz çayınızı içerken biz kurbanlığınızı hazırlayalım. İletişim için Neşet Gülmez 0543 510 64 07. Ömer Turan 0539 718 4488. Şimdiden bereketli bayramlar dileriz. Sizin güveninizle büyüyen yılların mağazası Osmanlı Giyim'den 41. yıl dönümüne özel dev kampanya. Dev kampanya. %50 indirim. Bay, bayan ve çocuk reyonlarımızda dev indirim Osmanlı Giyim'de. Tüm hemşehrilerimizi kahve içmeye bekleriz. Pazar günleri de açığız. Osmanlı Giyim Mağazası, Roma Hamamı karşısı Sarıkaya. Değerli halkımız, kombi bakımı ciddiyet ister. Gerekli belgelere sahip olmayan, yetkisiz kişilere ucuz fiyata yaptıracağınız kombi bakımı size pahalıya mal olabilir. Gönen teknik olarak yetki belgemiz ve profesyonel ekibimizle ECA, Bosch, Wisman markaları başta olmak üzere her marka model kombi tamir ve bakımı, havalı, darbeli makinelerimizle profesyonel petek temizliği, sıhhi tesisat ve kalorifer tesisatı tamir işleriniz için bir telefon kadar yakınız. Gönen Teknik, Alperenler Caddesi, Vitrin Kafe karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Gönel 0535 822 32 çift 0 0535 822 32 çift 0. Gönel Teknik, ek işimiz değil, tek işimiz.
2: Topaloğlu Hafriyat, her türlü hafriyat, nakliyat, zemin tesviye, dolgu, kanal açma, kanal temizliği, boru döşeme, temel, tarım, bahçe, peyzaj, moloz çekme, hayvan gübresi çekme ve dağıtımının yanı sıra kum, çakıl, briket ve tüm kaba inşaat malzemesi satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Ayrıca yükleme ve boşaltma işlerinizde forklift ihtiyacınız için de bize ulaşabilirsiniz. Boğazlayan yolu üzeri PTT ilerisi Sarıkaya. İletişim Kenan Yöndemli 0544 399 86 66 Mustafa Yöndemli 0533 616 94 04. Sağlam temeller Topaloğlu Hafriyat'la başlar.
1: Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi, her türlü dijital baskı çeşitleri, tanıtım hizmetleri, CNC kesim, kutu harf tabela, ışıklı ışıksız tabela, totem tabela, branda tabela ve her türlü tanıtım işleriniz için bölgede reklama dair çözüm ortağınız. Ayrıca sepetli platform mincimizi uygun fiyata bizden kiralayabilirsiniz. Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi, Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri, Seç Market karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Ceylan. 0544 772 3004 0544 772 3004.
3: Arslan Oto Elektrik Klima ve Aksesuar. Kamyon, tır, kepçe, traktör ve biçer döverleriniz için klima servis aracımızla olduğunuz yerde hizmet veriyoruz. Tavan kliması ve bosta, klima gazı dolumu, marş ve şarj tamiri, oto elektrik tadilatı, kalorifer temizliği, far iç dış temizlik, klima yedek parça, klima, kompresör ve oto aksesuarları adını aradığınız her şey. Arslan Oto Elektrik Klima ve Aksesuar. Harun, Baki ve Dursun Arslan. Adres: Sanayi Sitesi Orta Göbek, numara 30 Sorgun. İletişim 0554 529 45 61 0554 529 45 61.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
6: Kardeşim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.
7: Evet, nerede kalmıştık? Oynayarak başlayacağız bu bölüme. Hiç gelememişim var.
8: Oğuz FM.
7: Çok işimiz var, çok.
9: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
7: Köpürt köpürt köpürt köpürt köpürt köpürt köpürt köpürt köpürt köpürt köpürt. Öyle öyle. Bıçaklar çark tutulacak diyor. Derin dondurucu temizlenecek, camlar silinecek, ev ocak temizlenecek, çatıdan öte beri inecek. Börekler yapılacak, bayramlıklar alınacak, alışveriş yapılacak.

Cemel kalem kaçtı, edabı da yayın var. Salim Kizir yazmış bunları. O çok işi var, onun da çok işi var. Ev temizlenecek, o tek başına yazmışsın ama onu çok kendi içinde daha 25'e 30'a falan ayrılır yani. Tatlılar yapılacak, börekler açılacak, sarmalar sarılacak, onlara daha var, daha ev temizlenmiş. Daha temizlik var. Efendicim, alışveriş merkezinden de gelin. Çay setlerinden şöyle kahvaltı setleri, misafir gelir. Servis tabakları, tepsiler. Böyle kavurma yapacağız, düdüklüler, tencereler. Bakalım.

yapmayın, dur çıkıyorlar şeyden. Soner Çimen Turluhan Köyü Çayralan Sarıkaya'ya mı giriyorsun, çıkışta mısın? Yozgat'a ne kalmış? Yoldayız Nalan Hanım, Emoğlu ve bana bir de neşeli şarkı. Çayınızı içmeye geliyoruz diyor. Sarıkaya'ya hoş geldiniz. Bir şey kalmamış. 30 kilometre. Buyurun.

Evet, yaz da geldi. Şimdi balkonlara, bahçelere yayılacağız. Kurban da geldi. Misafirlerimiz de gelir yavaş yavaş. Kardeşim alışveriş merkezinde bahçe mobilyaları, rattan masa takımları, salıncaklar, sandalye çeşitleri, masa takımları sizleri bekliyor. İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak, Akdağ Madeni'ndeyiz. Çıkın çıkın gelin. Songül Örtmen hoş geldin. Günaydın. Atilla Almanya'dan aramızda hoş geldiniz. Ömer Danış'tan alacağım var, çalarsanız sevinirim. Sizlere de başarılar dilerim demiş. Almanya'ya selamlar Atilla. Songül Çayıralan'dan aramızda. Maşallah muhabbet kuşuna bak. Çok şeker. Kuşumuzun yeni misafirleri Nalan'cığım. Günaydın. Hele bakın kim gelmiş, dinleyen herkese gelsin can dost. Çok güzel. Maşallah maşallah. İki tane daha mı var? Üçlediniz mi? Aa, hoş geldiniz. Bayramlık olmuş burası.

Hüseyin Kozkar aramızda. Hoş geldiniz, günaydın. Kahtalım Çınan Gurbet Kuşu dinleyelim. Dinleyen herkese gelsin. Teşekkürler Nane Hanım. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Salim Kizir, Nane Hanım, bizim bayram öncesi yapılacak işler. Bıçaklar çark tutulacak. O ne demek? Bilinecek yani. Derin dondurucu temizlenecek. Vallahi yoksa alın. Camlar silinecek, ev ocak temizlenecek, çatıdan öte beri inecek, börek yapılacak, bayramlıklar alınacak, alışveriş yapılacak. Vallahi tam bayram haftası, tam olacakları yazmışsın. Evler temizlenecek, o biraz kendi içinde açılır. Alışveriş yapılacak, vallahi o da kendi içinde dağılır. Selam ve sevgiler Konya'dan. Sıradaki şarkı bütün benim gibi tarlada çalışanlara gelsin, kolay gelsin demiş. Bereketli olsun efendim, umutla ektiklerimiz. Bereketle biçilsin inşallah. Hüseyin Sorgun'dan aramızda. Hayırlı sabahlar Sorgun Belediyesi'nden. Neşet Ertaş'tan Ahirim Sensin parçasını çalar mısınız? Bu parça başta sizlere ve tüm Sorgun Belediyesi çalışanlarına gelsin peki. Muammer Tatlı hoş geldin. Muammer Tatlı da Sorgun'dan aramızda. Yar aşkımız gizli kalsın istiyor. Tahir Uçar'dan. Muammer Tatlı'dan selamlar, kolay gelsin, Sorgun Belediyesi'ne gelsin demiş. Tüm ekiplere kolaylıklar, tüm belediyelere. Biliyoruz ki onlar da hep bizlerle. 09.39 Türkiye'nin saatleri. Perdicim Alışveriş Merkezi katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tümüzüyle. Perdicim Alışveriş Merkezi, İstiklal Cadde, Anlar Sokak, Akdağ Mahalli'nin de hizmetinizde.

0: Evet, İdaş yatak, baza, başlık çeşitleri evlerimize hava katacak. Birbirinden şık halı ve kesme halı, yolluk çeşitleri, her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri, evlerimizi şımartacak aksesuar çeşitleri, Pierre Cardin yemek takımları, çelik setler, kahvaltı setleri, çay setleri ve daha sayamadığımız onlarca ürün ve marka Perdecim Alışveriş Merkezi'nde.
1: Selam canım, günaydın. Ben
0: Günaydın.
1: Neslihan.
0: Hoş geldiniz.
1: Eşim Ayhan'a, kıymetlime, Ferdi Tayfur'dan Her Şeyim Sensin istiyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Ferdi Tayfur, Her Şeyim Sensin listeye aldım. Neslihan, hoş geldin.

0: halindeki gelinliği arıyorsan doğru yerdesin. Yozgat Akdağ Madeninde yeni açılan mağazamız Begonvil Gelinlik Sarayı, şıklığın ve zerafetin adresi. Açık ve tesettür gelinlik modelleri, nişanlık, kınalık, abiye ve yöresel kıyafetlerde en yeni sezon, en özel tasarımlar Mayıs ayının sonuna kadar açılışa özel %15 indirimle sizleri bekliyor. Üstelik bir günlük kuaför hizmetiniz Begonvil Gelinlik Sarayı'ndan hediye. Her bütçeye uygun seçenekleriyle Akdağ Madeninin en iyi gelinlikçisi olarak siz değerli müşterilerimizi işletmemize bekliyoruz. Adres Aysavi Mahallesi, Sakarya Caddesi, Hanlar Sokak, Halk Kütüphanesi karşısı Akdağ Madeni. İletişim Mükremin Doğmuş 0531 882 64 75. Dürdane Doğmuş 0541 571 13 66. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 01 66.
1: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38. Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
0: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 1015 0532 521 1015.
2: Reklamları dinlediniz.

İslam dönüşü biraz hareket, nerede hareket orada bereket demişler. Hareketli çalışmaları bekliyor özellikle ev hanımları, tarla bahçelerde çalışanları. Yani işte iş yerlerinde olanlar da iki temizlik yapsınlar. Bayram geliyor, onlara da iyi gelir. İsteklere döneceğim. Neşet Ertaş, ahirim sensin. Tahir Uçar, yar aşkımız gizli kalsın. Ferdi Tayfur, her şeyim sensin. İstekler arasında. Nalan Hanım, ben çekerekten Salim Kizir, Alihan'dan bana ondan bahsetmeyin çalar mısın? Bu parça Akın Beton. Tırcıları Cengiz Dayı'ya, Halil Dayı'ya, miksercilerine, pompacı Hasan Yazar'a, Akın Taş Ocağı operatörleri ve loderci Serdar Erol'a, CEO'su Aziz Yılmaz'a, patron Zeki Fırat'a armağan olsun demiş. Alıyorum listeye. Ferdi Baba'dan sonra yaparız kardeşim. Evet Perdeciğim, alışveriş merkezi katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz, tüm hızıyla. Sevgili dostlar, bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşmaya devam etsin. 0530 034 66 66 iletişim hattımız.

Oh. Evelim sen oldun, ahirim sensin. Vay vay vay. Böyle sessiz sakin oturup dinlenecek en güzel türkülerinden biriydi. Neşet Ağam yorumuyla dinledik. 10.09 Türkiye'nin

0: Evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeninde İstiklal Caddesi Hamlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: Boz FM Reklam.
3: Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızla sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koççağız Köyü, Sarıkaya. İletişim Muhammed Çınar 0541 853 66 40 0541 853 66 40
4: Çiçekler açsın, böcekler ölsün, kırlarda sevgililer eller.
0: Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası yenilenen yüzüyle yeni yerinde hizmetinizde. Arçelik beyaz eşya ve küçük ev aletleri, Şefir züccaciye ürünleri, Grundig ve Brown kişisel bakım ürünleri, kaçırılmayacak fırsatlar ve yüzünüzü güldürecek fiyatlarla sizleri bekliyor. Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası Orhan Dulda, Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya. İletişim 0354 503 72 62. Kampanyalardan haberdar olmak için Duldalar Arçelik Instagram hesabımızı takipte kalın. Fırsatları kaçırmayın.
5: Yıldızım Oto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eko EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızlı Moto, Atasanay Sitesi, A2 Blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk 0538 311 44 33 0538 311 44 33.
0: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
6: Vizyon Cephe alüminyum sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembayeli'mizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sineklik işleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe alüminyum sistemleri, Atasanayi Sitesi D Blok numara 14 Sarıkaya, Yozgat. İletişim 0555 886 66 01 0542 684 54 48.
1: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi, lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
7: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 4066. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
10: Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.

0: sevgili Neyse Anıl seçimiyle mekanlarımıza konuk ettik. Her şeyim sensin Simiş Aykız'da. Sevgili Ferdi Tayfur yorumuyla devam ediyor birlikteliğimiz Tomuz'uyla. Dünyadan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşmaya devam etsin. 0530 034 66 66 istek attığımız. Evet, Ferdi'cim alışveriş merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Ferdi'cim Alışveriş Merkezi İstiklal Cadde, Hanlar Sokak, Akdağ Vardeli'nde hizmetinizde tül perde, zebra, stor perde, ahşap ve metal jalüziler, çay setleri, nevresim takımları, yatak örtüleri, pike takımları, zigon sehpalar, bahçe mobilyaları, evlenecekler, evini yenileyecekler, evinde değişiklik isteyenler şöyle bayram havası estirecekler. Çıkın çıkın gelin. Ferdi'cim Oni ve Halıyı ve Akdağ Vardeli Instagram sayfalarımızdan da bizleri ziyaret edebilirsiniz. Nergis Hanım aramızda. Aydın Didim'den sevgiler, ben Nergis. Tüm Oğuz FM dinleyenlerine, benimle birlikte sizi dinleyen değerli elemanlarıma gelsin. Cengiz Özkan, gül ki güller açsın istiyorum demiş. Ali Hanım peşine yapalım o zaman. Hoş geldiniz.
1: Ne gözlerimde yaş, ne yüreğimde taş, ne de saçlarımda ak olurdu. Onu sevmeseydim.

0: Konçak Metal. Metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek-ı, köşebent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çimçit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyük baş ve küçük baş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın Toptan ve Perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580 Ümit Çakır 0537 679 7496.
1: Evet, değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacı Murat Yıkılmaz yanımızda. Evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, Konut, İşyer ve araçlarımız için 15 yetkili acenteliğiyle sizlere en uygun sigorta hizmetini sigortacı Murat Yıkılmaz sunuyor. Ayrıca ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı satışı da yapmaktayız. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de çay kahve içmeye ofisimize bekliyoruz. Nevzat Şener Bulvarı İşbank ve Denizbank yanı Sarıkaya'dayız. 0543 772 1026 0543 772 1026'dan bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Cengiz Özkan yayında.

0: Evet sevgili Cengiz Özkan, yorumuydu. Mekanlarımıza konuk ettik. Devam ediyor birlikteliğimiz Tomuzlu'yla. Fahri Hanım, iyi yayınlar. Çökerek Devlet Hastanesi'nden. Ali Akın ben. Öncelikle iyi yayınlar. Severek takip ediyoruz sizden Ferdi Tayfur'dan. Yabancın mıyım şarkısını Halil İbo, Salim Kizir ve Ali Demir kardeşlerime istiyorum. İyi yayınlar diliyorum demiş. Buyurunuz.
1: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.

yabancı mıyım? Ferdi Baba'nın en güzel şarkılarından biri mekanlarımıza konuk oldu sevgili dostlar. Yabancı. Devam ediyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla 10.46 Türkiye'nin saatleri. Sigortacı Murat Yıkılmaz katkılarıyla hazırlarınızda 0543 772 1026 iletişim hattı.

Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066, 0507 079 21 06. Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de, Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi numara 145A Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763. Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177. Sorgun Şubesi 0544 838 9720. Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle açılış

0: Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: Günaydın, günaydın, günaydın. Hayırlı sabahlar, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Aramıza yeni katılan dostlarımıza da günaydınlar olsun.
1: Günaydın.
2: Yaşar
1: bakarım.
2: Günaydın.
3: Sigortacım Murat Yıkılmaz şoför Nalan'ı sunar.

0: Evet, sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla sürüyor birlikteliğin üstümüzüyle. Evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye. 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili acenteliğiyle sizlere en uygun sigorta hizmetini sigortacım Murat Yıkılmaz sunuyor. 0543-772-1026 iletişim hattımız Ceylan yayında.
1: Sigortacım Murat Yıkılmaz şoför Nalan'ı sunar.

güzel bir çalışmaydı. Yeni yeni şarkılardan biri. Kimseden bir beklentim yok benim. Evet, sigortacı Murat Yıkılmaz katkılarıyla sürüyor. Birlikteliğim ustamızıyla gönlümüzden geçen, dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bize ulaştırabileceğinizi hatırlatalım. 0530 034 66 66 istek attım. Saatlerimiz 12'yi gösterinceye değin yine en güzel şarkıları zamanı hep birlikte paylaşabiliriz. WhatsApp aracılığıyla iletişim kurabiliyoruz arkadaşlar. İsmail YK yayında.

Günaydın. Nalan'cığım, uzun zamandır yazıp istek yapmadım diyor ama sürekli dinliyorum Oğuz Efe'mi ve seni. Senden isteğim Barış Manço'dan Dağlar Dağlar. Bu parça tüm sevdiklerime ve benim gibi gurbette olanlar için gelsin canısı, seviliyorsun demiş. Siz de efendim hoş geldiniz. Muhalla Hanım Hollanda'dan bizlerle.

Sevdiğimi son bir olsun, yakından gören dağlar dağlar. Evet, sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajantiliğiyle sizlere en uygun sigorta hizmetini sunuyor sigortacım Murat Yıkılmaz. Ayrıca ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı satışı da yapmaktayız. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de çay kahve içmeyi ofisimize bekleriz. Nevzat Şener Bulvarı, İşbank ve Denizbank yanı Sarıkaya'dayız. 0543 772 1026 iletişim hattımız.

0: Oğuz FM reklam.
1: Kanka şu gerinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
2: Kızım hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
1: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
2: Evet. Gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
1: Kızım hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
2: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmış. Almadan hemen randevu kapmak şart.
1: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
3: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra gelinlik işbirliğiyle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
4: Sizin güveninizle büyüyen yılların mağazası Osmanlı Giyim'den 41. yıl dönümüne özel dev kampanya. Dev kampanya. %50 indirim. Bay, bayan ve çocuk reyonlarımızda dev indirim Osmanlı Giyim'de. Tüm hemşehrilerimizi kahve içmeye bekleriz. Pazar günleri de açığız. Osmanlı Giyim mağazası Roma Hamamı karşısı Sarıkaya.
5: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi Ankara Bulvarı Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar, sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
6: Petrol Ofisi kalitesiyle Gözhan Petrol'de Euro Dizel, benzin ve otogazda en kaliteli yakıtı en uygun fiyata siz değerli hemşehrilerimize sunmaya devam ediyoruz. Minibüsçüler Kooperatifi, Ticari Taksiler, Kamyoncular Kooperatifi ve çiftçilerimiz ucuz yakıtı ucuza değil, kaliteli yakıtı Gözhan Petrol'den ucuza alın. Hem aracınızın performansı artsın hem de daha uzun mesafe yapın. Sarıkaya Petrol Ofisi Gözhan Petrol. İstasyonumuz içerisinde modern Atlas Kafe restoranımız, oto yıkamamız, oto lastik, marketimiz ve marketimizde Çibo kahvemiz ve güler yüzlü personelimizle Sarıkaya'da 24 saat açığız. Adres Boğazlıyan yolu 3. kilometre Sarıkaya.
7: Boğazlıyan'da 50 yılı aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya. Şimdi Boş Boğazlıyan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asrı aşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlıyan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı içi Hastane yolu üzeri. Yücel Beyaz Eşya, Boş Boğazlıyan şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası. Yücel Beyaz Eşya ve Boşboğazlayan Şubesi.
0: Cengiz Otomotiv Yedek Parça ve Yağ Değişim Servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han Yazır 0541 579 35 27. Yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha Yazır 0544 740 63 37. Ata Sanayi Sitesi Sarıkaya Yozgat.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66. 0530 034 66 66.
10: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.

Hüseyin Koska aramızda. Gül Ahmet Yiğit'ten kırmızı gül olursa Nalan Hanım teşekkür ederim demiş peki. Gül Ahmet Yiğit'ten genelde biz şey çalıyoruz. Anamın acayip gelini çok istek geliyor bize. Levent Yüksel söyledi, hor görme garibi mekanlarımıza komple. Evet, sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşmaya devam etsin. Hem görelim kimler nerelerden bizlerde. 0530-034-66-66 istek attığımız arkadaşlar. Evet, sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi. Tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili acentelik sunuyoruz sizlere. Ayrıca ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı satışı da yapmaktayız. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de çay kahve içmeye ofisimize bekliyoruz. Gül Ahmet Yiğit yayında.

0: Orhanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislik'ten Çayıralan'da ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultralüks daire ve 2 dükkandan oluşan, giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultralüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası yeri Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 39 44. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 11 62.
1: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
2: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.

Ben toprağın sinesinde insan denilen bir canım. Hem düşünür hem severim, budur taştan farklı yanım. Her maddenin zerresini bedenimde taşıyorsam, ben ne bir taş, ne bir ağaç, insanlığımla insanım.

Ağlatmayı hüner bilen benim vefasız sevdiğim. Sevgili Orhan Gencebay, ben toprağın sinesinde insan denilen bir canım dedim. Evet, sigortacım Murat Yılmaz katkılarıyla sürüyor birlikteliğin üstümüzüyle. Evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi. Tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajenteliğiyle sizlere en uygun sigorta hizmetini sigortacım Murat Yıkılmaz sunuyor. 0543 772 1026 0543 772 1026'dan bizlerle iletişime geçebilir. Ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Size uygun sigortayı sunuyoruz. Ayrıca ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı, satışı da yapmaktayız. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de çay kahve içmeye ofisimize bekleriz. 0543 772 1026 0543 772 1026'dan bizlerle iletişime geçebilir. Ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Biraz oynayalım artık. Azıcık oynayalım. Buyurun.

yavaş yavaş bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna geldik ama saatlerimiz 18'i gösterdiğinde 18-21 kuşağında yeniden görüşebilmek, buluşabilmek dileğiyle efendim. Şimdilik hoşça kalın.

0: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
2: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz FM. Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede, dinlemede kal.
1: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. Fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik. Yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
2: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Bosch, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Bosch satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 66 06. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 66 40. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Akdağ Oğuz Efendi.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası Karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Yozgat'ın bereketli toprakları, Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
1: Kurban Bayramı paylaştıkça güzelleşir. Hazırlığı ise güven ister. Bebek köyümüzün tertemiz havasında yetişen küçük baş kurbanlarımızın yanı sıra büyük baş kurbanlıklarımızla da sizlerin hizmetindeyiz. Neşet Gülmez ve Ömer Turan güvencesiyle her bütçeye uygun seçenekler, İslami usullere uygun kesim, ücretsiz temizleme. Sarıkaya Bebek Köyü'nde siz çayınızı içerken biz kurbanlığınızı hazırlayalım. İletişim için Neşet Gülmez 0543 510 6407 Ömer Turan 0539 718 4488. Şimdiden bereketli bayramlar dileriz. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166. Hayalindeki gelinliği arıyorsan doğru yerdesin. Yozgat Akdağ Madeni'nde yeni açılan mağazamız Begonvil Gelinlik Sarayı, şıklığın ve zerafetin adresi. Açık ve tesettür gelinlik modelleri, nişanlık, kınalık, abiye ve yöresel kıyafetlerde en yeni sezon, en özel tasarımlar Mayıs ayının sonuna kadar açılışa özel %15 indirimle sizleri bekliyor. Üstelik bir günlük kuaför hizmetiniz Begonvil Gelinlik Sarayı'ndan hediye. Her bütçeye uygun seçenekleriyle Akdağ Madeni'nin en iyi gelinlikçisi olarak siz değerli müşterilerimizi işletmemize bekliyoruz. Adres Aysavi Mahallesi, Sakarya Caddesi, Hanlar Sokak, Halk Kütüphanesi karşısı Akdağ Madeni. İletişim Mükremin Doğmuş 0531 882 64 75. Dürdane Doğmuş 0541 571 13 66.
0: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38. Yusuf Akyüz 0542 451 10 45. Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi Ankara Bulvarı Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Değerli hemşerilerimiz, sizden aldığımız güçle Hekimoğlu Motorlu Araçlar olarak yeni yerimizde hizmete başladık. Renault ve Dacia satış ve yetkili servis, ikinci el araç alışı ve satışı, tüm marka model araçlarınızın ekspertiz, hasar tespit, hasar onarımı, kaporta onarımı ve kaporta boya işleri yetkili servisimiz tarafından özenle yapılmaktadır. Aksa, Ak, Neova, Kuik sigorta acenteliklerimizle trafik, kasko, yangın, iş yeri, DASK ve tarım sigortaları, aracılık hizmetleri de Hekimoğlu Sigorta'da. Hekimoğlu Motorlu Araçlar Renault ve Dacia Plaza, Sorgun Yozgat Karayolu 7. kilometre Babalıköyü mevkii numara 130 Sorgun. İletişim 0354 415 0951 0354 415 0951.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: buluşmasını kaçırmayın. Organizasyon Şov Fuarcılık.
1: Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de. Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763, Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177, Sorgun Şubesi 0544 838 9720. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Modern, şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla iş yerinizi baştan yaratın. Yönetici takımları, çalışma masaları ve koltukları, toplantı masaları, bekleme grupları ve dolap sistemleri, özel ölçü ve özel tasarım, hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi, Sivas Bulvarı 75 Taksim A, Mermerciler Kavşağı, Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi Karşısı, Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı, Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi, Belediye Yanı, Akdağ Madeni. İletişim: 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
4: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içlik ete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri: İlçe Emniyet Karşısı, Akdağ Madeni. Alo paket: 0534 514 61 çift 0, 0534 514 61 çift 0.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat'ta düzenlenen Orman Benim etkinliği ile çevre temizliği yapıldı. Amaç orman yangınlarının önlenmesine yönelik bilinç ve farkındalığı artırmaktı. Etkinliğe Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan da öğrenciler katıldı. Kayseri Şeker Fabrikası AŞ Yozgat, Kayseri ve Sivas'ta toplam 18 taşınmazı açık artırmayla satışa sunacak. İhaleler 9-11 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek. Taşınmazların muhammen bedelleri de açıklandı. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Özkan, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 107. yıl dönümünü coşkuyla kutladıklarını belirtti. İstanbul-İzmir otoyolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı. Kazada yaralılar olay yerinde müdahaleden sonra hastanelere sevk edildi. Trafik kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlandı. İsrail ekonomisi 2026'nın ilk çeyreğinde yıllık bazda %3,3 oranında küçüldü. Savaşın etkisiyle tüketici harcamaları ve kamu harcamaları düştü, sabit yatırımlar ise arttı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 58 kuruştan, gram altınsa 6710 lira 59 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Trendyol Süper Lig'de Antalya Spor, Kocaeli Spor'u yenmesine rağmen küme düşen son takım oldu ve 2013-2014'ten beri ilk kez veda etti. Mauro Icardi Galatasaray'dan ayrılma sinyalleri vererek teşekkürlerini sundu ve duygu dolu anılarını paylaştı.
1: Hava durumu.
2: Yozgat için hava durumu bugün parçalı ve çok bulutlu. Akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağıştı. En yüksek sıcaklık 14 derece. Sorgun için hava durumu bugün parçalı ve çok bulutlu. Akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağıştı. En yüksek sıcaklık 15 derece. Sarıkaya için hava durumu bugün parçalı ve çok bulutlu. Akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağıştı. En yüksek sıcaklık 11 derece. Akdamaden için hava durumu bugün parçalı ve çok bulutlu. Akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 11 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami Karşısı, Akdağ Madeni.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501 140 6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532 489 6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543 845 4066, Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6, telefon 0544 813 4066, Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında, telefon 0533 352 7890. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 2106. Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle açılışımıza özel

0: Adres: Ayısavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 6638, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Kemal Otel yanında. Tarımın, ticaretin, lezzetin de üretimin büyük buluşmasını kaçırmayın. Organizasyon Şov Fuarcılık.
1: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu,

0: adresi, standart veya kişiye özel, istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
1: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14, Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
2: Reklamları dinlediniz.
3: En seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal. Dinlemede kal.

0: Cadde Kokoreç Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166. Hayalindeki gelinliği arıyorsan doğru yerdesin. Yozgat Akdağ Madeninde yeni açılan mağazamız Begonvil Gelinlik Sarayı, şıklığın ve zerafetin adresi. Açık ve tesettür gelinlik modelleri, nişanlık, kınalık, abiye ve yöresel kıyafetlerde en yeni sezon, en özel tasarımlar Mayıs ayının sonuna kadar açılışa özel %15 indirimle sizleri bekliyor. Üstelik bir günlük kuaför hizmetiniz Begonvil Gelinlik Sarayı'ndan hediye. Her bütçeye uygun seçenekleriyle Akdağ Madeni'nin en iyi gelinlikçisi olarak siz değerli müşterilerimizi işletmemize bekliyoruz. Adres Aysavi Mahallesi, Sakarya Caddesi, Hanlar Sokak, Halk Kütüphanesi karşısı Akdağ Madeni. İletişim Mükremin Doğmuş 0531 882 64 75. Dürdane Doğmuş 0541 571 13 66.
1: Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Modern, şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla iş yerinizi baştan yaratın. Yönetici takımları, çalışma masaları ve koltukları, toplantı masaları, bekleme grupları ve dolap sistemleri, özel ölçü ve özel tasarım, hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi, Sivas Bulvarı 75 Taksim A Mermerciler Kavşağı, Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar.
2: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamek, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 çift 066 0539 823 4599.
3: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
0: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok, numara 82, Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Şu anda Oğuz Efendi dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Akdağ Oğuz efendim.

0: hiçbir radyoda duymadığın türküler. Bozlaklar birazdan senin için burada. Oğuz Efendi.
1: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız başlıyor.
2: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Kurban bayramı paylaştıkça güzelleşir. Hazırlığı ise güven ister. Bebek köyümüzün tertemiz havasında yetişen küçük baş kurbanlarımızın yanı sıra büyük baş kurbanlıklarımızla da sizlerin hizmetindeyiz. Neşet Gülmez ve Ömer Turan güvencesiyle her bütçeye uygun seçenekler, İslami usullere uygun kesim, ücretsiz temizleme. Sarıkaya Bebek Köyü'nde siz çayınızı içerken biz kurbanlığınızı hazırlayalım. İletişim için Neşet Gülmez 0543 510 6407, Ömer Turan 0539 718 4488. Şimdiden bereketli bayramlar dileriz. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında.
1: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
0: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami Karşısı, Akdağ Madeni.
1: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plat tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 2448 0536 958 2448.
2: Kanka, şu gerinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
3: Kızım, hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra Gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
2: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
3: Evet. Gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
2: E kızım, hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
3: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmıyor. Almadan hemen randevu kapmak şart.
2: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
4: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra Gelinlik işbirliğiyle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
5: Reklamları dinlediniz.
0: Çizgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız devam ediyor.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Süzgen inşaat malzemeleri. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir hizmetle kereste almadan önce mutlaka bize danışın. Çam kereste, Ladin kereste, Selvi kereste. Her ölçüde 5'e 10, 10'a 10, üçlük, dörtlük kalıp tahtası, çatı tahtası çeşitleri, bims, tuğla, kiremit, kum, çatı şiltesi, membran, inşaat çivisi ve tel çeşitleri, inşaat demiri çeşitleri, dış cephe köpüğü, yalıtım malzemeleri ve daha birçok ürünle hizmetinizdeyiz. Şok kampanyalar ve uygun fiyatla 50.000 TL ve üzeri alışverişimize özel çekilişe umre hediyesi ve sürpriz hediyeler. Süzgen İnşaat Malzemeleri, İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. İletişim 0544 524 73 37 0544 524 73 37.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: buluşmasını kaçırmayın. Organizasyon Şov Fuarcılık.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106. Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de. Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763, Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177, Sorgu Şubesi 0544 838 9720.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın Sesi, Oğuz Efendi.

0: Paran sende, adamlık ve dostluk bende kalsın.
1: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.
3: Akta Oğuz Efendi.

yıkılıyor.

yıkılıyor, yıkılıyor. Benden yıkılıyor. Bu ara ortalık benden yıkılıyor. Yaklaş, yaklaş.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: Değerli hemşerilerimiz, sizden aldığımız güçle Hekimoğlu Motorlu Araçlar olarak yeni yerimizde hizmete başladık. Renault ve Dacia satış ve yetkili servis, ikinci el araç alışı ve satışı, tüm marka model araçlarınızın ekspertiz, hasar tespit, hasar onarımı, kaporta onarımı ve kaporta boya işleri yetkili servisimiz tarafından özenle yapılmaktadır. Aksa, Ak, Neova, Kuik sigorta acenteliklerimizle trafik, kasko, yangın, iş yeri, DASK ve tarım sigortaları, aracılık hizmetleri de Hekimoğlu Sigorta'da. Hekimoğlu Motorlu Araçlar Renault ve Dacia Plaza, Sorgun Yozgat Karayolu 7. kilometre Babalıköy'ü mevkii numara 130 Sorgun. İletişim 0354 415 0951 0354 415 0951.
0: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Bosch, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Bosch satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii Yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
2: Her gece eğlenmem mi?

kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle açılışımıza özel

0: Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 66 38, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim: 0549 502 0066 0539 823 4599.
2: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri: İlçe Emniyet Karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
3: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim: 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.
1: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
2: Şimdi haberler.
3: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'daki Teknoocak Teknoloji ve İnovasyon Festivali'nde Yozgat Ülke Ocakları standını ziyaret etti ve Kürşat İKA arama kurtarma aracı hakkında bilgi aldı. Yozgat Belediyesi'nde yapılan meclis toplantısında kaçak suya 150 bin lira ceza verilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca taksimetre ve servis ücret tarifeleri belirlendi. Yeni otobüs hatları açılmasına onay verildi. Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü 220 hektar alanda ağaçlandırma arazi hazırlığını tamamladı. 61 bin fidan ve 50 bin tohumun ekilmesi hedefleniyor. Çalışmalar ağaç varlığını artırmayı amaçlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri AŞ'ye yönelik yeni yolsuzluk operasyonunda 57 şüpheli gözaltına alındı. İhalelerde mevzuata aykırı işlemler yapıldığı belirlendi. Çorlu'da uğradıkları saldırıda şehit olan polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç için Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde resmi tören düzenlendi. Şehit polislere acı veda gerçekleştirildi.
2: Finans.
3: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 58 kuruştan, gram altınsa 6737 lira 66 kuruştan işlem görüyor.
2: Spor.
3: Fenerbahçe kaleci Tarık Çetin'le 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Tarık 29 yaşında ve bu sezon 4 maça çıktı. Galatasaray 2026-2027 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde direkt katılma hakkı elde etti ve muhtemel rakipleri belirlendi.
2: Hava durumu.
3: Yozgat'ta bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 14 derece. Akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülmekte. Sarıkaya'da bugün parçalı ve çok bulutlu hava hakim. En yüksek sıcaklık 11 derece. Akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akdağ Madeni'nde bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava söz konusu. En yüksek sıcaklık 11 derece. Akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olması bekleniyor. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
1: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
4: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi. Kurban Bayramı paylaştıkça güzelleşir. Hazırlığı ise güven ister. Bebek köyümüzün tertemiz havasında yetişen küçük baş kurbanlarımızın yanı sıra büyük baş kurbanlıklarımızla da sizlerin hizmetindeyiz. Neşet Gülmez ve Ömer Turan güvencesiyle her bütçeye uygun seçenekler, İslami usullere uygun kesim, ücretsiz temizleme. Sarıkaya Bebek Köyü'nde siz çayınızı içerken biz kurbanlığınızı hazırlayalım. İletişim için Neşet Gülmez 0543 510 6407 Ömer Turan 0539 718 4488. Şimdiden bereketli bayramlar dileriz.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: En büyüğünden en küçüğüne ticaretle uğraşan, üretim yapan, hizmet sektöründe hizmet veren kıymetli esnafımız. Bölgenin en çok sevilen, en çok dinlenen, en geniş kapsama alanına sahip radyomuzda reklamlarınızı yayınlayarak sizleri konuya komşuya, ele aleme, dosta düşmana, cümle aleme reklam edelim. Reklama ihtiyacım yok deme. Reklam prestijdir. Reklam güçtür. Reklam hedef kitlenizin bilinçaltına yerleşmektir. Öyleyse ne duruyorsun? Bölgenin güçlü sesi Oğuz Medya'yla tanıtımı yap, herkes bilsin seni. Reklam servisimizi şimdi ara ve %50 indirim kampanyamızdan faydalan. Reklam iletişim numaramız 0354 314 1814. 0354 314 1814.
1: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz FM'de. Dinlemede kal, dinlemede, dinlemede kal.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

efendim, selamlar, sevgiler, merhabalar, hayırlı akşamlar. Bugün 18 Mayıs 2026 günlerden pazartesi, 18.05 Türkiye'nin saatleri. Akkayalar Mobilya katkılarıyla huzurlarınızdayız. Başladık, hoş geldiniz. Akka.

Evet, Akkayalar mobilya katkılarıyla huzurlarınızdayız. Sevgili dostlar, saatlerimiz 21'i gösterince değin yine en güzel şarkıları, zamanı hep birlikte paylaşabiliriz. Keyifli, güzel bir akşam olsun hepimiz için. Evet, Bambi'den 5000 TL alışverişimizde 41 toktan birini kazanma şansı Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişimizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya, Nevzat Şener Bulvarı, İş Bankası karşısı Sarıkaya'da hizmetinizde. Bambi Uyku Merkezi mağazamız, beyaz eşya ve halı dünyası mağazamız ve mobilya mağazalarımızla Sarıkaya'da.

0: Evet, hoş geldiniz, hoş geldiniz. 0530 034 66 66 aracılığıyla iletişim kurabiliyoruz arkadaşlar. İsteklerimiz doğrultusuna yöneleceğiz programımıza. Gönlümüzden geçen, dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bizlere ulaştırabiliyor dinleyenlerimiz. Görelim kimler burada. Hülya Hanım aramızda, merhabalar. Nale Hanım iyi yayınlar. Ben Sorgun'dan Hülya, çok yoruldum diyor. Bitmedi mi daha? Parmak uçlarım sızlıyor benim de. Eldiven de takmak lazım temizlikte Hülya. Vallahi. Ferdi Tayfur'dan Bizim Sokaklar parçasını istiyorum. Çalarsan sevinirim, bu parça benden. Tüm Oğuz FM dinleyenleri için gelsin demiş. Eyvallah. Selam, ben Atilla Bozkurt. Sıradaki parça Çokum Eşme Köyü'ne, muhtarına Uğur Bozkurt'a gelsin. Saygılar saygılar bizden olsun efendim. Bizim Sokaklar da iyidir ha. Sevgili Ferdi Tayfur, istekler başlıyor.
1: Akkaya Alarmalı'yla şoför önlerini sunar.

Sevgili Reyhan Çayıralan'dan aramızda selamlar demiş. Aleyküm selam. Ferdi Tayfur'dan Bugünler Yaşanacak parçasını çocuklarım, eşim ve tüm candan sevenler için istiyorum demiş Reyhan Hanım. Peki. Yok maalesef bitmedi çünkü bugün başladım. Hem bayram hem yaz temizliği. 3 tane oda bitti. Eldivenle de hiç iş yapamam diyor. Ben de yapamıyorum. Ama ellerimiz mahvoluyor ya. Parmak uçlarım sızlıyor yani. Kolay gelsin ev hanımlarına. Bugünler yaşanacak. Akkayalar mobilya katkılarıyla bir Ferdi daha.

0: Oğuz FM reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Same Deut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Same Deut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
1: Kanka, şu gerinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
2: Kızım, hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
1: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
2: Evet, gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
1: Kızım, hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsin.
2: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmadan hemen randevu kapmak şart.
1: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
3: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra gelinlik işbirliğiyle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
4: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar, sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
5: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
6: Boğazlayan'da 50 yıl aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya, şimdi Boş Boğazlayan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asraşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlayan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri Yücel Beyaz Eşya Boş Boğazlayan Şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası Yücel Beyaz Eşya ve Boş Boğazlayan Şubesi.
0: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi, lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
9: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
10: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.

0: Tonçak Metal. Metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek I, köşebent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çim çit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyük baş ve küçük baş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın Toptan ve Perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580. Ümit Çakır 0537 679 7496.
1: Oğuz FM WhatsApp istek hattı 0530 034 66 66, 0530 034 66 66.
2: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.
3: Evet, Bambi'den her 5000 TL alışverişimizde 41 TOG'dan birini kazanma şansı Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya, Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya'da 0544-208-32-33'ten iletişim kurabiliyorsunuz. Bambi Uyku Merkezi mağazamız, Beyaz Eşya ve Halı Dünyası mağazamız, mobilya mağazamızla yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz. Mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri. Akkayalar Mobilya'da Beyaz Eşya ve Halı Dünyası Nevzat Şener Bulvarı Bambi karşısında hizmetinizde. Gurbetteki vatandaşlarımızı da unutmuyoruz. Bizden beğenip alacağınız ürünleri itinayla paketleyip Avrupa'nın her yerine kapınıza kadar teslim ediyoruz arkadaşlar. Evet, şöyle bir bakalım mesajlarımıza. Yozgat'taki abim Mahmut Yanık için Gurbet Tepe'den bir şarkı istiyorum demiş. Antep'in üstüne yemin ederim diye bir türküsü çıktı ilk baştan. Bunu dinleyelim bakalım nasılmış. Hayırlı günler, kolay gelsin. Eşim Sinan Alkaş için Murat Yalçın'dan Senin Yüzünden parçasını armağan etmek istiyorum. Aldım listeye, hoş geldiniz. Atilla Bozkurt okumuştuk. Evet, hayırlı günler, hayırlı günleriniz olsun efendim. Eşim Sinan Akkaş. Abilerim Çetin ve Yusuf Kaya için Murat Yalçın'dan Senin Yüzünden. Peki Ankara'dan Gülveren'den Mert Erarslan. Can kardeşim Yeni Doğanlı Dayıko'ya Eda Doğanay'dan Senin Yüzünden. Aynı parçadır bu. Selamun Aleyküm, kolay gelsin. Kardeşim Hasan Dikmen, Yakup Asdemir, Azoday'ı, Nizamettin Uçar, Ahmet Çiçek kardeşlerime. Baran Demet'ten bir parça demiş Osman Saraçoğlu.

Evet, Akkayalar mobilya katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz Tumuzlu'yla. 18.39 Türkiye'nin saatleri, Sorgun'dan Sedat aramızda iyi akşamlar. Hakkı Bulut, ikimiz bir fidanın Güller'e çandalıyız. Şarkısını çalarsanız sevinirim demiş. Alalım listeye hemen. Reyhan Çayıralan'dan, Dikili Taş'tan, Dikili Taş mevkiinden bir video atmış bize. Harika görünüyor. Hemen alıyorum videonu. Muhteşem. Selamlar Nane Hanım. Ferdi Tayfur'dan Yaktı Beni Çalar Mısınız? Aytaç abinin Nesi Nesi Türkiye'nin Sesi Afrasına Gelsin demiş. Gökhan Malkoç, Yaktı Beni, Ferdi Baba'yı aldım listeye. Yalnız Aytaç abinin de isteği var galiba. Ferdi Baba'dan Avareyim istiyor o da. Çalar mısın aileme, size, Gökhan kardeşime ve dinleyen herkese gelsin. Peş peşe yapalım bunları. Zekeriya Kıbrıs'tan aramızda, iyi yayınlar Nale Hanım, ben Ankara'dan Yağmur. Hava Öğüt'ten Deli Gibi Yüreğime Zorsun parçasını Ümit Çetin'e ve Dayıko ve kıymetli arkadaşları Serkan Uludağlı'ya ve son olarak Çeto'ya armağan ediyorum. Şimdiden iyi yayınlar dilerim Nale Hanım. Aldım listeye. Evet, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ankara Yeni Doğan'dan Makbule Tümtürk. Mustafa Yavuz'dan Karışma parçasını çalarsanız memnun olurum. Oğlum Halit Tümtürk için diyor. Serkan Uludağlı, Sakallı Serhat, Orhan Aslan, Ağrılı Fero, Mamaklı Eren, Ayhan Akgel, Sezgin Demirbaş, Haydar Caferoğlu için istiyorum. Allah'a emanet olun, hayırlı akşamlar.

0: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
1: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Nereden düştüm senin hızlıma?
1: Yarı batarsına kül almam gayrılam.
0: Evet, devam ediyor birlikteliğimiz Tumaz ile. 18.56 Türkiye'nin saatleri. Sevgili dostlar, saatlerimiz 21'i gösterinceye değin yine en güzel şarkıları. Zamanı hep birlikte paylaşabiliriz. Akkayalar mobilya katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz Tumaz ile. Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişinizde 41 toktan birini kazanma şansı. Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi, Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yaktı Beni ile Ferdi Baba radyolarımızda.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
3: Türkiye'nin sesi.
4: Oğuz Efendi.
5: Yozgat'ın sesi. Oğuz Efendi.
6: Akkayalar Mobilya şoför yardımcısı sunar.

Evet, Akkayalar mobilya katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz sumuzluğuyla. Bambi'den her 5000 TL alışverişimizde 41.1'ini kazanma şansı Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Sevgili dostlar, Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya'da her 5000 TL'lik alışverişimizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Akkayalar Mobilya'da Bambi Uyku Merkezi mağazamız, beyaz eşya mağazamız ve mobilya mağazamızla Sarıkaya'da hizmetinizdeyiz.

0: sen yarayı sarmayı bilmez, kötü kalpli bir doktorsun, deli gibi yüreğime zorsun. Yine güzel bir istek parçasıydı. Hava öğüt yorumuyla mekanlarımıza konuk ettik sevgili dostlar. Devam ediyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Merhabalar, iyi yayınlar. Ankara'dan Azat Ünal, dayım Mahmut Yanık ve arkadaşları Metin Altınkaynak, Muhammed Kenan, Muhammed Üstün, Kenan Ömrü Uzun, Osman Çim, Bektaş Aşır için Onur Akın'dan Gay Bana Geceler parçasını armağan ediyorum. Çalarsanız seviniriz demişler. İyi akşamlar. İyi yayınlar abicim. Ben Çökelek'ten Serdar Erol. İstek parçam Ceylan'dan Sen Sivas'ı Seyret parçasını istiyorum. Bu parçayı Akın Beton Taş Ocağı'nda çalışan bizlere armağan ediyorum. Teşekkürler abla. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Ayteç abi diyor ki 30 yıl geçmiş, bir fotoğraf göndermiş. Bakayım, 30 yıl önceki fotoğraf mı bu? 30 yıl geçmiş diye bir foto. Afra orada ama 30 yıl önce değildir, bu afra burada. Selamünaleyküm Nalan abla, senden bir istek parça istiyorum. Oğuz Yılmaz'dan Çekirge çalarsan sevinirim. Buradan Almanya'dan Uğur Yıldırım amcama selamlar. Aksan Tarım ve Hayvancılık'tan selamlar demiş. Nisan Aksan bizlerle programa dahil, dostlarımızdan. Nisan hoş geldin. Nergis Hanım Aydın'dan aramızda. Aydın Didim'den sevgiler. Ben Nergis. Tüm Oğuz FM dinleyenlerine sizlere gelsin. Yılan Dağı'na kar yağmış. Türkiye Cumhuriyeti'nin nice yıllarına 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı şimdiden kutlu olsun demiş. Yarın da kutlarız. Yarın 19 Mayıs arkadaşlar. Evet, şöyle bir bakalım. Mete Kandeniz aramızda. Merhabalar Nalan Hanım, kolay gelsin, yayınlar dilerim. Ben Sarıkaya'dan Mete Kandeniz, sizden bir istek parçasını bulacağım. Musa Eroğlu'ndan Yare Söyleme parçasını istiyorum. Bu parçayı taksici Uğur Uzun, taksici İmdat Sağlam, Murat Mert, Okan Işık, Onat Tessoy, Mevlüt Koçak, Zeki Şahin, Halis Kılıç, Ramazan Andaş, İbrahim Erbaş, Kazım Karabay, Bedrettin Turgut amcaya armağan ediyorum. İyi yayınlar dilerim, saygılarımla demişsiniz. Evet, hayatın ilk yarısı ikincisinin beklentisiyle geçer. İkinci yarısı ilkinin pişmanlığıyla, Fransız atasözüymüş bu. Yani boşa mı gider diyorsun. Evet, bir adamı padişahın huzuruna çıkarmışlar. Padişah, dile benden ne dilersen demiş ama sana ne verirsem komşuna ilk katını vereceğim. Adam bunu duyunca bütün hayalleri sönmüş. Ya işte fesatlık. Ve hiç düşünmeden benim bir gözümü çıkarın demiş. Ne yazık ki bu haldeyiz diyor. Aynen. Mustafa Yavuz yayında, karışma.
1: Akkaya'lar Mobilya şoför Nalan'ın

Lise arkadaşlarım mezun olalı 30 yıl olmuş diyor. Ben dedim afra var, 30 yıllık fotoğraf olamaz yani. Afra daha kaç yaşında? Evet, 19.17 Türkiye'nin saatleri devam ediyor birlikteliğim üstümüzüyle. Daha mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşmaya devam ediyor. Evet. Abilerim Mesut Şener'i, Sakallı Serhat, Mehmet Arslan için Uygar Doğanay'dan Güneş Doğmuyor parçasını istiyorum demiş. İsmini yazmayan bir dinleyicimiz. Adem Usta aramızda, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Gülen Yaman'dan Kurduğum Hayaller parçasını istiyorum. İsteğim herkese gelsin, saygılar Adem Usta demiş. Adem Usta hoş geldin. Evet, Akkayalar mobilya katkılarıyla sürüyor. Birlikteliğim sumuzuyla yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz. Mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setler, Akkayalar mobilyada Bambi'den 5000 TL alışverişimizde 41.91'ini kazanma şansı da Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya, her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı almayı unutmayın. Bu fırsatı kaçırmayın. Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya'da hizmetteyiz. 0544 208 32 33'ten bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Eyüp abi aramızda, ama talaba, Latif Doğan Usta, ama talaba. Dedikte mi söylemişler? Çalabilir misin demiş. Amran Talaba. Tabala. Bakalım hemen. Eyüp abi hoş geldin.

0: Oğuz FM reklam. Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızda sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koççağız Köyü, Sarıkaya, iletişim Muhammed Çınar 0541 853 66 40 0541 853 66 40
1: Çiçekler açsın, böcekler ölsün, kırlarda sevgililer eller.
2: Berat Besicilik ve Kurbanlık, her bütçeye uygun büyükbaş, tosun, düve, kurbanlık satışlarımızla hizmetinizdeyiz. İşinde uzman kasaplarımızla kurbanlarınız bize emanet. İster kendi ortaklarınızla alın, parçalayıp, paylayıp teslim edelim, isterseniz de hisseye girin, payınızı teslim edelim. Berat Besicilik ve Kurbanlık, Çayıralan yolu üzeri 2. kilometre Sarıkaya. Emrah Lale 0536 516 98 82. Berat Can Lale 0552 298 66 43. Kurbanlıklarımızı görmeden, bizden fiyat almadan karar vermeyin.
3: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, bizim toptan yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
2: Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi. Her türlü dijital baskı çeşitleri, tanıtım hizmetleri, CNC kesim, kutu harf tabela, ışıklı, ışıksız tabela, totem tabela, branda tabela ve her türlü tanıtım işleriniz için bölgede reklama dair çözüm ortağınız. Ayrıca sepetli platform mincimizi uygun fiyata bizden kiralayabilirsiniz. Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi. Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri, Seç Market karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Ceylan. 0544 772 3004 0544 772 3004.
3: Yıldızım Oto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eku EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızı Moto, Atasanay Sitesi, A2 Blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk 0538 311 44 33 0538 311 44 33. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plat tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
4: Güveninizle var olan
3: Dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde. En uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 4066. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
6: Oğuz FM WhatsApp istek hattı 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
7: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.

0: Evet, programımızın ikinci bölümünde Eser Metal katkılarıyla huzurlarınızdayız. Metine dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacımız olursa önce Eser Metal'den Samet Cengiz'den isteyelim. Sanayi Sitesi Turgut Özal Bulvarı Sorgun'da bir şubemiz, satış şubemiz 0501-066-7066 Atasanayi Sitesi E-Blok numara 1 Sarıkaya'da merkez satış şubemiz. Samet Cengiz yetkilimiz 0500-36-986-3944'ten bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Eser Metal'den bölge halkımız için bir hizmet daha. Eski sanayi sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez sac üretimi, çatı sac üretimi 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesim, upgant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri de ayağınıza kadar getirdi Eser Metal.
1: Sarar yanımızın ele gidersen

0: Orhanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislikten Çayıralan'da ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultralüks daire ve 2 dükkandan oluşan, giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultralüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 39 44. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 11 62.
1: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
2: Eser Metal şoför Nalan'ı sunar.

0: merhabalar, kolay gelsin. Ben Çorlu'dan Halime. Halime Çolak hoş geldin. Azer Bülbül'den Gurbet Hapishanesi şarkısını Kara Yazılı Aslan kardeşim, Bilal Canlı ve Kader arkadaşlarına armağan ediyorum. Yayınlarsanız sevinirim, iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederiz. Selamlar, ben Ankara'dan Sedef. Akdağ Madeninde bulunan eşim Yeni Doğanlı Necati Ataş'a Yıldız Tilbe'den Sana Kalbim Geçti parçasını armağan ediyorum. Demir kapılar ardında olsa da kalbim kalbimde özgürsün mesajıyla armağan edilmiş. Hoş geldiniz. Yıldız Tilbe. Merhabalar, iyi yayınlar. Ankara'dan Yusuf, Yıldırım Budak'tan Oğul Oğul parçasını Aslan dayım Bilal Canlı'ya, kardeşleri Necati Ataş, Hasan Bulut ve Berat Uzun'a gelsin. Hayırlı yayınlar dileriz. Teşekkürler. Evet, Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz, tüm hızıyla. Metal'e dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz, bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Eser Metal Sarıkaya'da, Eser Metal Sorgun'da hizmetinizde. Kayseri'den Burak Sürmeli aramızda. Babam ve dostlarına Osman Öztunç'tan Birader parçasını istiyorum diyor. Burak Sürmeli Bünyan'a göndermiş parçasını. Selamlar, iyi yayınlar. Ankara Kalecik'ten Mustafa Özkan, Akdağ Madeninde bulunan dostlarım Serkan Uludağlı, Mesut Şenel, Zafer Akçakaya ve Mejo için Neşet Ertaş'tan Yalan Dünya parçasını istiyorum. İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi yayınlarınız olsun. Akdağ Madeninde olan canım eşim Mehmet Arslan için Nevin Doğanay'dan Benim Seni Görmem Lazım çalarsanız seviniriz diyor dinleyicimiz. Abacım, iyi yayınlar. Ankara'dan Nisa, şu anda Akdağ Madeninde olan çokça hasret biriktirdiğim Bilal Canlı için Azer Bülbül'den Bir Güzele Deli Gibi Vuruldum şarkısını çalarsan çok sevinirim. Zamanı geldiğinde bizim de bahçemizde çiçekler açacak, Allah sabredenlerle birliktedir demiş kardeşim. Eda Ankara'dan aramızda, iyi akşamlar sizden Arya Deniz'den Sen Beni Kimsesiz Mi Sandın şarkısını isteyebilir miyiz? Bu şarkı eşime, dinleyicilerinize gelsin ve sizlere gelsin demiş. Eda, bulamıyorum ben bu şarkıyı, sen bana yollasan çok sevinirim. Yılan Dağı'na kar yağmış, Aycan Öner radyolarımızda Eser Metal katkılarıyla.
1: Eser Metal, Şoför Nalan'ı sunar.

Bu alem hep sahtelerle dolu. Sen kendine iyi bir dost bul be evlat. Yar dediğin seni sırtından vurur, sevdana sadık yar bul be evlat. Aldanma herkesin tatlı sözüne, gün gelir bakmazlar yüzüne. Sen sen ol, hep sadık kal özüne. Herkesi kendin gibi, herkesi kendin gibi sanma be evlat. Şanmış, şöhretmiş gelip geçici, hayat çok renklidir, sen ol seçici. Sırtını dayadığın sadık bir tek birisi. Olmazsa yıkılırsın, duydun mu evlat? Olmazsa yıkılırsın, duydun mu evlat?

Tabala Latif Doğan Usta isimli çalışması mekanlarımıza konuk oldu. Devam ediyor birlikteliğimiz Tomuz'uyla. Bir yandan isteklerimiz, mesajlarımız da ulaşmaya devam ediyor. Eser Metal katkılarıyla huzurlarınızdayız. Metale dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatla en bol çeşitli demir toptancısıyız. Estağfurullah, kendi soyadımı yazmışım sanatçının yerine diyor. Biz parçayı böyle yapalım bence, yayınlayalım buradan. Eda seçti parçayı Ankara'dan.

Evet, metene dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, gırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacımız olursa önce Eser Metal'den, Samet Cengiz'den isteyelim. Eser Metal, Atasanayi Sitesi E Blok, numara 1 Sarıkaya'da Merkez Satış Şubesi'yle. Sanayi Sitesi Turgut Özal Bulvarı Sorgun'da bir diğer satış şubemizle hizmetteyiz. 0501-066-7066 iletişim hattımız. Sorgun hattımız 0536-986-3944 Sarıkaya iletişim hattımız. Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez sac üretimi, çatı sac üretimi 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesim, upgant kesim ve büküm ve metale dair tüm işlemleri de ayağınıza kadar getirdi Eser Metal arkadaşlar. Hulusi abi, isteğin adını yazsan keşke. Sen yine Facebook'tan yollamışsın bana. Ben bunları giremiyorum ki. Sanatçının adı da yazmıyor burada, bırak. Sıla'ya dönmek. Pardon, Sıla'ya dönemedik Yusuf Aydemir. Unutmazsam. Yusuf Aydemir, Sıla'ya dönemedik. Bunu yazmak çok zor değil abi. Sanatçının adını ve şarkının adını yazsan. Sıla'ya dönemedik. Ben bak, bende de çıkmadı herhalde. Bir daha bakalım. Çıkmadı. Facebook'ta var sadece demek ki. Facebook'ta dinleyelim biz de. Ne yapalım? Bizde yok yani.

0: Evet Hulusi Akar Almanya'dan aramızda.
1: Selamun aleyküm. Hayırlı programlar. Güzel yayınlar olsun Danan Hanım.
0: Hoş geldiniz.
1: Bahçede güzel gidiyor. Şu anda bahçeyle uğraşıyorum. Bir şeyler yapıp dikiyoruz.
0: Kolay gelsin. Bereketli aşılıyoruz olsun.
1: Daha doğrusu.
0: Bereketli olsun
1: domatesi
0: inşallah.
1: Domatesi, biberi de, salatalı derken.
0: Oo maşallah.
1: Hem sizi dinliyorum hem çalışıyorum. O yüzden bir istek isteyen bu istek. Özellikle bugün Kadıgüllü köyündeki köylerimize geçsin.
0: Tamam.
1: Ve o, muhtara geçsin özellikle.
0: Tamam.
1: Osman Ura'ya. Mezarı biçmişler. Çok ellerine sağlık, kollarına sağlık, emeklerine
0: bayram,
1: sağlık.
0: Bayram
1: gerçekten
0: temizliğin.
1: Çok güzel çalışıyorlar. İnşallah bizim de bir gün katkımız olur. Biz de çalışır, yardım ederiz. Bugün tüm mezarda çalışanlara geçsin bu isteğim. Hadi Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıklı, huzurlu kalın.
0: Çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Köylerimizde mezarlık temizlikleri yapılıyor. Bayram temizliği var her yerde. Tüm muhtarlarımıza teşekkürlerimizi iletelim. Kadir Çekerek'ten aramızda. Çekerek'ten katılıyorum. İsmim Kadir. Çekerek Belediyesi'nde çalışan temizlik işlerindeki arkadaşlarıma Gürsel Çulha'dan alışırsın dediler. Çalar mısınız demiş. Alıyorum listeye. Hoş geldiniz. Ramazan Çayırlandı'nın aramızda. Akşam çöküyor. Artık ışıklar da yanmaya başlamış. Çok sevdiğim için Ersa Yüner'den olacak gibi değil çalar mısınız? Canımdan çok sevdiğim için demiş peki.

0: Eser Metal Şoför Nalan'ın Şımar.
1: Evet, Eser Metal Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısında bir imalathane kurdu ve trapez sac üretimi, çatı sacı üretimi 1 milimetreden 30 milimetreye kadar plazma kesim, upcut kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri ayağınıza kadar getirdi. Eser Metal satış şubesiyle Atasanayi Sitesi E blok numara 1 Sarıkaya'da, Sanayi Sitesi Turgut Özal Bulvarı Sorgun'da hizmetinizde. Yıldız Tilbe yayında.

Evet. Selamcığım, ben Neslihan, eşim Ayhan'a, kıymetlime yeşil ördek gibi gibi daldım göllere, çalar mısın? İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. İyi günler Nalan Hanım. Sarıkaya'dan Emrah, Lale için Tülay Maciran'dan Yoruldum Artık şarkısını çalabilir misiniz? Kendisi çok sevdiğim kıymetli bir abim. Devamlı teyip açık olur. Şu an çalarsanız kendisi duyar, çok mutlu olur. Sizden ricamdır demiş Timuçin Şafak bizlerle. Programa dahil dostlarımızdan hoş geldiniz. Eser Metal katkılarıyla Yıldırım Budak söyleyecek. O radyolarımızdan.

Yıldırım Budak yorum uydu. Mekanlarımıza konuk ettik. 20-23 Türkiye'nin saatleri devam ediyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Merhabalar Nale Hanım Ankara'dan. Nuray şu an Akdağ Madeninde bulunan canımın içi kardeşim Bilal Canlı için Ali Kınık'tan Kardeşim türküsünü rica ediyorum. Güzel günler elbet gelecek. Güneş bir gün senin için de doğacak canım kardeşim. Seni çok seviyorum. İyi yayınlar dileklerini göndermiş bize de. Yusuf Sorgun'dan bizlerleymiş. Gökhan Özen'den yanlış numara şarkısını istemiş ama biraz saati farklı galiba onun. Okunmamışlara bakınca. Güzelim, 14'te falan göndermiş. Canım kardeşim, tek tabanca

0: Gel ölelim.
1: Seni bırakamam tek başına birader. Gel ölelim beraber. Evet, Eser Metal katkılarıyla sürüyor. Birlikteliğin üstümüzüyle hayırlı günler. Ben Yozgat Sorgun'dan satılmış Özdemir. Hüseyin Altın'dan bir parça çalarsanız sevinirim. Özdemir Mobilya çalışanları ve gurbetçi Osman abimize gelsin. Tüm Oğuz FM dinleyenleri de armağanım olsun demiş. Yapalım hemen. Hüseyin...

0: yeşil ördek gibi daldım göllere. Sen düşürdün beni dilden dillere. Reklamı geciktirmişiz.
1: Oğuz FM Reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Samedeut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Samedeut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
0: Sizin güveninizle büyüyen yılların mağazası Osmanlı Giyim'den 41. yıl dönümüne özel dev kampanya. Dev kampanya. %50 indirim. Bay, bayan ve çocuk reyonlarımızda dev indirim Osmanlı Giyim'de. Tüm hemşehrilerimizi kahve içmeye bekleriz. Pazar günleri de açığız. Osmanlı Giyim mağazası Roma Hamamı karşısı Sarıkaya.
2: Cengiz Otomotiv yedek parça ve yağ değişim servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşehrilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır 0541 579 3527. Yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha yazır 0544 740 63 37. Ata Sanayi Sitesi Sarıkaya Yozgat. Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası yenilenen yüzüyle yeni yerinde hizmetinizde. Arçelik beyaz eşya ve küçük ev aletleri, Şefir züccaciye ürünleri, Grundig ve Brown kişisel bakım ürünleri, kaçırılmayacak fırsatlar ve yüzünüzü güldürecek fiyatlarla sizleri bekliyor. Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası Orhan Dulda, Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya. İletişim 0354 503 72 62. Kampanyalardan haberdar olmak için Duldalar Arçelik Instagram hesabımızı takipte kalın. Fırsatları kaçırmayın.
3: Vizyon Cephe alüminyum sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembe ailemizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sineklik işleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe alüminyum sistemleri, Atasanayi Sitesi D Blok, numara 14 Sarıkaya Yozgat. İletişim 0555 886 6601 0542 684 54 48.
2: Tekinoğlu İnşaat ve Hafriyat. İnşaatta sağlam temel, hafriyatta profesyonel çözüm. Kiralık kepçe ve 22 tonluk paletli makinelerimizle her türlü büyük ve küçük işlerinizde işinize uygun araçlarımızla verimli bir şekilde çalışıp zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlıyoruz. Tekinoğlu Hafriyat'la işleriniz hızlı, güvenli ve çevreye duyarlı olarak ilerler. Baran Caddesi Kaplıca Taksi Durağı karşısı numara 27 Taksim 2 Sarıkaya'dayız. Tüm çevre ilçelere, köylere hizmet vermekteyiz. Hemen arayın, sahanıza güç gelsin. İletişim Kenan Tekin 0533 684 8101 Mikail Yazanel 0531 420 69 32. Herkes kampanya yapar ama en iyisini şok fiyatlarla Enha Home satar. Enha Home'da rattan bahçe takımı 20 bin lira. Üstelik UV ısı dayanıklı ve 2 yıl garantili. Salıncak çeşitleri 3500 liradan başlayan fiyatlarla. Balkon ve bahçe takımları 8500 liradan başlayan fiyatlarla. Mutfak masa takımı en uygun kampanyalı fiyatlarla. Oturma grubu set halinde 33 bin liradan başlayan fiyatlarla. Peşin fiyatına vade farksız 12 aya kadar taksit seçenekleriyle. Tüm ilçelerimize ve 81 ile teslimatta Enha Home'da. Enha Home, Sorgun'da İmam Hatip Caddesi Küre Yapı sitesi karşısında hizmetinizde. İletişim Nurullah Karakuş 0554 564 52 44. Enha.home mobilya Instagram adresimizden bizi takip etmeyi unutmayın.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.

da gelir, bu da geçer, ağlama. Sevgili Gülsel Çulha yorumuyla mekanlarımıza konuk ettik. Evet, Eser Metal katkılarıyla hazırlayıp sunduk programımızı. Sarıkaya'da Eski Sanayi Sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez sac üretimi, çatı sac üretimi 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesim, apkant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri ayağınıza kadar getirdik. Eser Metal toptan fiyatına perakende alışveriş yapabileceğiniz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısı Eser Metal Sorgun'da. Eser Metal Sarıkaya'da hizmetinizde. 0501-066-7066 Sorgun, 0536-986-3944 Sarıkaya iletişim hattımız arkadaşlar. Uğur Heybeli bizlerle. Isparta'dan iyi akşamlar. Yoldan döndüm, biraz da bahçede çalışınca uyuyup kalmışım. Sıradaki eserimiz bana ve ziyaretime gelen arkadaşım Oğuzhan Aksoy'a gelsin. Nalan Hanım, teşekkür ederiz. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Dinleyen, dinleten, dahil olan, eşlik eden, katılan, katılamayan, uzak, yakın, kulak misafirleri eden tüm dostlarımıza, yayında yapım demeye geçen tüm Oğuz Medya ekip arkadaşlarım adına sonsuz teşekkürler. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

0: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
0: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle açılışımıza özel

0: Adres: Aysavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Modern, şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla iş yerinizi baştan yaratın. Yönetici takımları, çalışma masaları ve koltukları, toplantı masaları, bekleme grupları ve dolap sistemleri, özel ölçü ve özel tasarım, hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi, Sivas Bulvarı 75 Taksim A Mermerciler Kavşağı Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 66 38, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim: 0549 502 0066 0539 823 4599.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız başlıyor.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz FM. Akdağ Oğuz FM.

0: nokta Oğuz FM.
1: Göz görmezse gönül katlanır derler.

dünyanın her yerinden dinlemek için www.oğuzefem.com.tr. oğuzefem.com.tr. Anadolu'nun

0: Kemal Otel yanında. Tarımın, ticaretin, lezzetin de üretimin büyük buluşmasını kaçırmayın. Organizasyon Şov Fuarcılık.
1: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
2: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, bizim toptan yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
3: Mülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız uzun vadeli.

0: 0 ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13. Velikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14. Velikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501-140-6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532-489-6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543-805-4066. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544-813-4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533-352-7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Bak şimdi de sonum oldun. Eyvallah. Eyvallah.
1: Tüzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız devam ediyor.
2: En duygusal şarkılar Oğuz FM Geceleri.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyaları yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gece'de.

En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM Gece.

0: Kurban Bayramı paylaştıkça güzelleşir. Hazırlığı ise güven ister. Bebek köyümüzün tertemiz havasında yetişen küçük baş kurbanlarımızın yanı sıra büyük baş kurbanlıklarımızla da sizlerin hizmetindeyiz. Neşet Gülmez ve Ömer Turan güvencesiyle her bütçeye uygun seçenekler, İslami usullere uygun kesim, ücretsiz temizleme. Sarıkaya Bebek Köyü'nde siz çayınızı içerken biz kurbanlığınızı hazırlayalım. İletişim için Neşet Gülmez 0543 510 6407, Ömer Turan 0539 718 4488. Şimdiden bereketli bayramlar dileriz. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
1: Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de. Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763, Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177, Sorgun Şubesi 0544 838 9720.
2: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
3: Reklamları dinlediniz.
4: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'daki Tekno Ocak Teknoloji ve İnovasyon Festivali'nde Yozgat Ülke Ocakları standını ziyaret etti ve Kürşat İKA arama kurtarma aracı hakkında bilgi aldı. Yozgat Belediyesi'nde yapılan meclis toplantısında kaçak suya 150 bin lira ceza verilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca taksimetre ve servis ücret tarifeleri belirlendi. Yeni otobüs hatları açılmasına onay verildi. Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü 220 hektar alanda ağaçlandırma arazi hazırlığını tamamladı. 61 bin fidan ve 50 bin tohumun ekilmesi hedefleniyor. Çalışmalar ağaç varlığını artırmayı amaçlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri AŞ'ye yönelik yeni yolsuzluk operasyonunda 57 şüpheli gözaltına alındı. İhalelerde mevzuata aykırı işlemler yapıldığı belirlendi. Çorlu'da uğradıkları saldırıda şehit olan polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç için Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde resmi tören düzenlendi. Şehit polislere acı veda gerçekleştirildi.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 58 kuruştan, gram altın ise 6737 lira 66 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Fenerbahçe kaleci Tarık Çetin'le 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Tarık 29 yaşında ve bu sezon 4 maça çıktı. Galatasaray 2026-2027 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde direkt katılma hakkı elde etti ve muhtemel rakipleri belirlendi.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 14 derece. Akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülmekte. Sarıkaya'da bugün parçalı ve çok bulutlu hava hakim. En yüksek sıcaklık 11 derece. Akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akdağ Madeni'nde bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava söz konusu. En yüksek sıcaklık 11 derece. Akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olması bekleniyor. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
0: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu,

0: kalitesi, standart veya kişiye özel, istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
1: Değerli hemşerilerimiz, sizden aldığımız güçle Hekimoğlu Motorlu Araçlar olarak yeni yerimizde hizmete başladık. Renault ve Dacia satış ve yetkili servis, ikinci el araç alışı ve satışı, tüm marka model araçlarınızın ekspertiz, hasar tespit, hasar onarımı, kaporta onarımı ve kaporta boya işleri yetkili servisimiz tarafından özenle yapılmaktadır. Aksa, Ak, Neova, Kuik sigorta acenteliklerimizle trafik, kasko, yangın, iş yeri, DASK ve tarım sigortaları, arıcılık hizmetleri de Hekimoğlu Sigorta'da. Hekimoğlu Motorlu Araçlar, Renault ve Dacia Plaza, Sorgun Yozgat Karayolu 7. kilometre Babalıköy mevkii numara 130 Sorgun. İletişim 0354 415 0951 0354 415 0951.
0: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin.

0: 0-558-24-48 0-536-24-48.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM gecesi.

0: Sözgen İnşaat Limited şirketi hayırlı yolculuklar diler.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: Süzgen İnşaat Malzemeleri. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir hizmetle kereste almadan önce mutlaka bize danışın. Çam kereste, Ladin kereste, Selvi kereste. Her ölçüde 5'e 10, 10'a 10, üçlük, dörtlük kalıp tahtası, çatı tahtası çeşitleri, bims, tuğla, kiremit, kum, çatı şiltesi, membran, inşaat çivisi ve tel çeşitleri, inşaat demiri çeşitleri, dış cephe köpüğü, yalıtım malzemeleri ve daha birçok ürünle hizmetinizdeyiz. Şok kampanyalar ve uygun fiyatla 50.000 TL ve üzeri alışverişimize özel çekilişe umre hediyesi ve sürpriz hediyeler. Süzgen İnşaat Malzemeleri, İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. İletişim 0544 524 73 37 0544 524 73 37.
1: En güzel şarkılar Oğuz FM Gecede.

bunca onulmaz acıya beraber göğüs gerdiğimizi unutup gideceksin demek. Hani bir sevda şehri ki ellerimizle, gözlerimizle, yüreğimizle biz yapmıştık bu şehri. Bütün kavgalardan, ihanetlerden, namertlikten, ikiyüzlülük ve sevgisizlikten uzak bu şehri yıkıp da gideceksin eğer gideceksen. Haydi durma, haydi durma, git gidebilirsen, git

0: Otelyan'ın da tarımın, ticaretin, lezzetin de üretimin büyük buluşmasını kaçırmayın. Organizasyon Şov Fuarcılık.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde Otel Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: İn Şarkılar, Oğuz FM Gecede.

sana geldim, sona. Sen de yeryüzüdür gövde bulan, ey suların sonsuzluğu. Bakışlarım demir atsın gözlerinin limanına. Fırtınalar yorgunu yüreğim, sana. Bütün sabahlarım sesinde ağarsın. Keder tırmanmasın yüzüme bir daha, sarmaşık gibi. Öpüşlerin damlasın çöl dudaklarıma. Biliyorum, yüreğim durgun sudur dindiğim. Korku kıyılarımı sildiğim, sana geldim. Sustum ve yumdum iki damla ateş düşürdüğün gözlerimi. Al, uslandır korsan bedenimi. Gece kanat çırpsın parmaklarında. Birbirimizden kaçıracak yerimiz kalmasın. Birleşsin yağmur soyunluğu ellerimiz. Bırak öpüşlerim ağzını kapatsın. Uzun uzadıya susarak kalalım birbirimizde. Sabaha söyleyecek söz bırakmayalım. Köpekler gibi havlayan acılarımız sussun. Sevda çözmesin kendini bizden. Sularca gülüşelim. Yüreğin alıkoysun gitmelerimi. Sona geldim sana.

0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Tüzgen İnşaat Limited şirket sponsorluğunda programımız devam ediyor.
1: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Süzgen İnşaat Limited Şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. İletişim Müteahhit İsa Süzgen. 0544 524 73 37.
1: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: Cadde Kokoreç Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
2: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Oğuz Efem Gece.
1: Bunca yıl herkesten kaçtın, en sonunda buldum sandım. Ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim.

0: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Velikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14. Velikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501-140-6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532-489-6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543-805-4066. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544-813-4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533-352-7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: En seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi. Şu anda Oğuz Efendi'ye kulak veriyorsunuz.

0: Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

ateş düşürdü canımı. Adaletsiz bu ayrılık. Ben hep gözlerinin karasında yaralı ve çaresiz kaldım. Yalnızlığın yol ayrımında. Ömrümü sevdamıza adadım. Hep bir umut, hep bir ışık aradım. Ama nedense bir türlü bulamadım. Sevmek yalnızlık mıydı? Hasret çekmek miydi? Bilemedim. Ama bunu bil ki seni ben hep sevdim. Hem de çok sevdim. Manzum.

Ben senin sevdanla Mecnun olmayı seçtim. Sen bana Leyla olmaktan vaz mı geçtin kurban oldum? Yârim misin, yaram mısın? Bu sahtekârı bile bozuk dünyada ben sana can oldum. Sen bana canan olmaktan vaz mı geçtin kurban oldum? Dermanım mısın, derdim misin? Ben kendimi hayat sahnesinde sensiz izledim. Dilimde sözün bittiğini, gözümden ferin gittiğini gördüm. Yüzümü güldüren gülüşünü özledim. Benim tek derdim sendin. Sen bana derman olmaktan vaz mı geçtin kurban oldun?

0: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin.
1: Akdağ Oğuz FM.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Kulağınız Oğuz Efendi olsun.

0: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin.
1: Akdağ Oğuz FM.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.